Yeah, yeah, yeah, yeah, ah, yeah. Yeah, yeah. Hey, get in the zone, yeah. Yeah, yeah. Gece gündüz para peşin.